Sembo lingge, sa jie bo du lungbu si be bo wei bo chu di sembe ji lia lingge cho, xia zhe xi la yi la ke si be bo wei guo chu di piu ni. Guo chu di xie ci ding zhe si xia, xia zhe xi la yi la ke la, ta er ga bu ka kang lung ge, ta ga bu ma ji tang ga ji. Xia zhe xi la yi la ge la, ta er ngun bu ka kang lung ge, ta ngun bu ma ji ku yu ji. Xia zhe xi la yi la zi la, ta er se bu ka kang lung ge, 탈세부 마지 앙부지